kimin ümmi kadarını yüz tutuyor bizden. Vakit olursa ve onların bize onu da kabul edelim ve onu da kabul edelim. Ve onu da kabul edelim.